Edo vici holjiş kodi latket zala eşit ego datsve e aj eyar kici jego e bitando eyar benat e.